0: sad, hep sad. Boşor git. Ben söyle sad.
1: Inomani, çöne burze.
2: Amin de dat söylemiş.
1: Radyo Çöneburi.

0: Reklāmā ČNBURZE
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis autsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectehnikis გამართული მუშაობისთვის.

0: Başla çünkü Aris.
1: Gamar cebuli
0: davrundi. Gamar cebuli davrundi. Gamar cebuli laşa. Gamar cebuli. Tan es memboni mere ikça çoni ragbistevis himnat. Khoasia.
2: Aba.
0: Aba. Eh, ki

Evet, şimdi yaşamakta ya da peki varianti tanıdığı da işte var iş ayrı. Alo.

Tremblebit, Santals, Antep'ti. Şentan iseti bir çalvit muhti var. Rums ardindodes.